0: çirkin.
1: Ay yine aynı konu. Ya bir susmadın Ece.
0: Ya şefim şu anda çekiştirme saatindeyiz. E burada yapmayın bari. Hatta bence o kadar çirkin ki o yüzden yüzünü gizliyor.
2: Bence adam akıllı.
0: Nedenmiş?
2: Kimse tanımıyor. Her yere girip çıkıyor. Bütün mekanların en doğal halini görüyor. Kandırmaca da yok. Öyle biri gelecek diye başka haller yok.
1: Bence adam çok zengin. Canının sıkıntısından ne yapacağını şaşırmış.
0: Bence de çok zengin. O yüzden sürekli pahalı pahalı mekanlara gidiyor.
2: Yo. Instagram'ına hiç bakmadınız mı? Ha? Ya da dikkatinizi çekmedi. Büfe, pideci, tostçu. Bence öyle yıldızlı mekanlar peşinde değil. Aksine yerel lezzetleri övüyor.
1: Nasıl yani?
2: Siz bu adamı araştırmadınız mı?
1: Of! Şu adam bir gelse de kurtulsak, gerçekten kurtulsak.
2: Belki de kadındır.
0: Yok yok, kesin erkek.
2: Nereden biliyorsun?
0: Sizce şu fotoğraftaki bir kadın eli mi?
2: Burası normal tostçu. Yani sizin düşündüğünüz gibi öyle pahalı zevkleri yok.
1: Eski bankacı ya, paradan anlıyor.
0: Ay!
1: Ne oldu Ece yine?
0: Şefim, orası burası. Burası da orası şefim.
1: Ver bakayım.
0: Ay şefim yani burası. Gelmiş.
1: Evet, yani bu masa, o masa. Pardon, bakar mısınız?
3: Buyurun.
1: Bu fotoğrafı kim çekti acaba?
3: Bu kim bilemiyorum ama tostu tanıdım. Tost bizim gurme tost.
2: Gurme tost? Ne var içinde?
3: Salça var abi, sucuk var, beyaz peynir var. Bir de toz biberle kavrulmuş ısırgan otu sanırım. Bir sorayım istiyorsanız.
0: Yok yok, sen hiç sorma. Şöyle bize en güzelinden 3 tane tost, 3 de çay getir.
3: Tabii ki.
0: Ay şefim çok şanslı değil miyiz ya?
1: İlginç değil mi stajyer?
2: Şefim, bence gün batımında gelip şurada bir Türk kahvesi içmek lazım ha?
1: İyi fikir.
2: Ha bu arada biz buraya ne için gelmiştik?
1: Süt.
2: Süt?
1: Süt. Çok sevdiğim biri buraya taşındı. Benim de yolum ne zaman buraya düşse ondan süt alırım. Hatta bizzat inekten kendim sarım. Taze taze. Şimdi bu görevi sana veriyorum. Yani inekten süt sağacaksın.
2: Ben yapamam şefim.
1: Yaparsın.
0: Yaparsın. Çünkü biz çok yaptık.
2: Şefim.
1: Yaparsın. Yaparsın.